0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel.

0: Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Ekim Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün konut krizinden sosyal haklara, çalışanların tükenmişliğinden çocukların eğitimine uzanan gelişmeleri ele alacağız. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının tahliyesinin ardından hayatını kaybetmesi binlerce insanı sokağa döktü. İnsanları ve günlük yaşamımızı doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere birlikte bakalım. İspanya'da on binler Mari Carmen için sokaklarda. Madrid ve İspanya'nın birçok kentinde on binlerce insan zorla tahliye edildikten kısa süre sonra hayatını kaybeden 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal için sokağa çıktı. Ülke genelinde büyüyen konut krizine yönelik öfke Mari Carmen'in ölümüyle yeni bir boyut kazandı. Başkent Madrid'deki yürüyüş Puerta del Sol meydanında başlayıp Mari Carmen'in yıllarca yaşadığı Retiro semtindeki evine doğru ilerledi. Meydanda kurulan protesto kampının yanında mumlar, çiçekler ve pankartlarla oluşturulmuş bir anma alanı dikkat çekti. Polis yalnızca Madrid'de en az 20 bin insanın yürüyüşe katıldığını açıkladı. Göstericiler, Akbabalar mahallelerimizden defolsun ve hepimiz Mari Carmen'iz sloganları attı. Mari Carmen'in artık mücadelenin bir ikonu olduğunu söyleyen katılımcılardan öğretmen Rosa Marin, konut krizinin artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini vurguladı. Tages Show'un haberine göre bir başka gösterici Anton Alexander, Mari Carmen'in ölümünü bardağı taşıran son damla olarak nitelendirdi ve bunun ülke için bir dönüm noktası olmasını umduğunu belirtti. Mari Carmen Abascal, 23 Eylül'deki zorla tahliye sonrası yorgunluk ve stres nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Tahliye bir yatırımcının kira bedelini %275 artırarak 2650 euroya çıkarması üzerine gerçekleşmişti. Mari Carmen aynı evde 70 yıldan fazla yaşamıştı. Bu olay ülke çapında protestolara, Madrid merkezinde bir kamp kurulmasına ve hükümetin erken seçim çağrısı yapmasına yol açtı. Mari Carmen hastaneden protestoculara seslenerek mücadeleye destek vermişti. Konut krizine yönelik öfke dinmiyor. Protestoların daha da büyümesi bekleniyor. İspanya'da on binlerce insan konut krizine ve tahliyelere karşı sokağa çıktı. Peki Almanya'da düşük gelirli aileleri nasıl bir tehlike bekliyor? Şimdi konut yardımında planlanan kesintilere bakalım. Alman hükümetinin konut yardımında yaklaşık 2 milyar euroluk tasarruf planının özellikle düşük gelirli ve çocuklu aileleri zor durumda bırakması bekleniyor. Çocukları Koruma Derneği, kesintilerin yoksulluğu artırabileceği ve daha fazla ailenin evini kaybetme riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Hükümetin planına göre konut yardımının hesaplanma yöntemi değiştirilecek, ısınma giderleri için sağlanan destek yarıya indirilecek ve bazı ailelere artık konut yardımı yapılmayacak. Partitische Gesamtverband'ın araştırmasına göre konut yardımı alan hanelerde yaşayan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin önemli bir bölümünü çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu hanelerin yaklaşık %70'inde çocuk bulunuyor. Augsburger Allgemeine'nin haberine göre Çocukları Koruma Derneği konut yardımının azaltılmasının bazı ailelerin çocuk ek yardımını da kaybetmesine ve temel sosyal güvenlik yardımlarına başvurmak zorunda kalmasına yol açabileceğini belirtiyor. Bu durum daha fazla bürokrasi, daha düşük gelir ve bazı aileler için daha ucuz bir eve taşınma baskısı anlamına geliyor. Çocuklar da okul gezileri ve spor etkinlikleri gibi sosyal faaliyetlerden mahrum kalma riskini taşıyor. Paratedişe Gesamtverband kesintilerin geri çekilmesini talep ediyor. Hükümet ise en fazla ihtiyaç duyan hanelere yapılan yardım miktarında daha az düşüş olacağını savunuyor. Konut masrafları düşük gelirli ailelerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Ancak geçim sıkıntısı yalnızca ev kirasıyla sınırlı değil. İş stresi ve ekonomik belirsizlik de çalışanların sağlığını tehdit ediyor. Almanya'da çalışanların dörtte birinden fazlası hasta olduğu halde işe gidiyor. AOK'nın 2026 hastalık izinleri raporu, İş stresi ve ekonomik kaygıların ruhsal hastalıkları artırdığını ortaya koyuyor. Özellikle çağrı merkezleri evde bakım, yaşlı bakımı ve özel eğitim gibi alanlarda çalışanlar hastalık nedeniyle daha sık işlerinden uzak kalıyor. Şirket yöneticileri ise en az devamsızlık yapan gruplar arasında. Son 10 yılda ruhsal hastalıklar nedeniyle alınan hastalık izinleri %42 arttı. Tükenmişlik sendromu tanıları da %77 yükseldi. Çalışanların dörtte üçünden fazlası kendisini tükenmiş hissediyor. Her üç çalışandan biri boş zamanlarında bile iş sorunlarını düşünmeye devam ediyor. Ekonomik kaygılar da tabloyu ağırlaştırıyor. Çalışanların yarısı Almanya'nın ekonomik gidişatından daha fazla endişe duyarken yaklaşık her 5 kişiden biri işini kaybetmekten korkuyor. Uzmanlar kötü çalışma koşulları ve ekonomik belirsizliğin ruh sağlığını daha da bozabileceği uyarısında bulunuyor. Buna rağmen Alman hükümetinin çalışma yaşamındaki kuralları gevşetme ve sosyal güvenlik sisteminde kesintiye gitme politikaları eleştiriliyor. Federal Meclis'teki Sol Parti'nin ruh sağlığından sorumlu sözcüsü Schütz, tasarruf planlarının sonuçlarını şu sözlerle özetliyor. Tasarruf planları yapılması hedeflenen tasarrufun kat kat fazlasına mal olacak. Ekonomik baskı altında çalışanların sağlığı kadar işini kaybedenlerin sosyal hakları da önem taşıyor. Almanya Sosyal Mahkemesi'nin yeni kararı, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun sorumluluklarını yeniden gündeme getiriyor. Almanya Sosyal Mahkemesi 7 Ekim 2026'da verdiği kararla İş ve İş Bulma Kurumu'nun bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda başvurudaki bir hatanın işsizlik parasının kaybedilmesine otomatik olarak yol açamayacağına hükmetti. Karara konu olayda bir kadın Mart 2023'te yazılı olarak işsizlik parası başvurusunda bulundu. Ancak kurum işsizliğin şahsen ya da internet üzerinden bildirilmesi gerektiğini kadına zamanında açıklamadı. Sonuçta işsizlik parası kendisine ancak 8 Mayıs'tan itibaren bağlandı. Mahkeme kurumun bilgilendirme yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek başvurunun 29 Mart 2023'te yapılmış gibi değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Ancak kadının bu tarihten itibaren işsizlik parası almaya hak kazanıp kazanmayacağı henüz kesinleşmedi. Dosya yeniden değerlendirilmek üzere eyalet mahkemesine gönderildi. VDK Başkanı Bentele kararın işsizlerin haklarını güçlendirdiğini belirterek şu noktayı vurguladı. Kurumun bilgilendirme görevini ihmal etmesi işsizlerin işsizlik parasını kaybetmesine neden olmamalı. Sosyal güvenceler insanların bugünkü yaşamını korumayı amaçlıyor. Peki çocukların geleceği için eğitimde fırsat eşitliği nasıl sağlanacak? Şimdi anaokullarında erken destek sağlamayı hedefleyen yasa tasarısına bakalım. Almanya'da çocukların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı Bundestag'da görüşülüyor. Tasarıya göre en geç 4 yaşına gelen bütün çocukların gelişim düzeyleri değerlendirilecek. dil becerilerinin yanı sıra motorik gelişmeleri, matematik bilgileri ve sosyal duygusal becerileri de incelenecek. Amaç, desteğe ihtiyaç duyan çocukları erken belirleyerek okula başlamadan önce gerekli desteği sağlamak. Eğitim ve Aile Bakanı Karin Pirye'nin hazırladığı tasarı kapsamında desteğe ihtiyaç duyan her çocuk için haftada 30 dakika ek çalışma öngörülüyor. Ayrıca özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların yoğun olduğu anaokullarına dil eğitimi ve sosyal hizmetler için ek personel sağlanması planlanıyor. Yasanın 2027'den itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girmesi, 2029'da ise tam olarak uygulanması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için eyaletler meclisinin de onayı gerekiyor. Ancak tasarının başarısı eyaletlerin desteğine ve anaokullarına yeterli personel ve kaynak sağlanmasına bağlı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerin detaylarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Bizi takip etmeyi ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın sabah saat 8'de tekrar programında, pazartesi günü saat 16'da canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Değerli dinleyiciler, bir toplumda tehlike ne zaman başlar? Demokrasi bir gecede mi aşınır? Yoksa bazı insanların aşağılanması sıradanlaştığında mı? 1938'de Avusturya'da Yahudiler sokakları temizlemeye zorlandı. Halkın önünde aşağılandı. Bugün Almanya'da Gelsenkirchen'de göçmenlere sokak temizlettirmesiyle gündeme gelen bir AfD siyasetçisinin eylemi bu tarihsel görüntüleri yeniden hatırlatıyor. Elbette dünle bugün aynı değil ama geçmişin uyarılarını ciddiye almak zorundayız. Çünkü mesele yalnızca sokakları süpürmek değil, kimin aşağılanabileceği, kimin haklarının sorgulanabileceği ve toplumun buna nasıl sessiz kalacağıdır. İşte böyle başlıyor. Bugün AfD'nin yükselişi, demokrasi ve azınlık hakları üzerine bu soruları birlikte düşünelim. Bir zamanlar Avusturya'da Yahudilere sokaklar temizletildi. Bugün göçmenlere yönelik benzer aşağılayıcı sahneler azınlık haklarının ne kadar kolay hedef haline getirilebildiğini hatırlatıyor. Tarih bazen büyük felaketlerin başladığı anları değil, o felaketlere giden yolda toplumun nelere alışmaya başladığını gösteriyor. 1938'de Nazi Almanya'sının Avusturya'ya ilhak etmesinin ardından Yahudiler yalnızca haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmadı. Sokaklarda aşağılandılar. Bazıları halka açık yerlerde diz çöktürülerek kaldırım ve sokakları temizlemeye zorlandı. Bu sahneler Yahudileri toplumun eşit üyeleri olarak değil, aşağılanmayı hak eden insanlar olarak gösterme politikasının bir parçasıydı. Aradan yıllar geçti. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde AfD'li bir siyasetçinin göçmenlere sokak süpürtmesiyle gündeme gelen olay bu tarihsel görüntüleri yeniden hatırlattı. Geçmişten ders çıkarmak yalnızca felaketin son aşamasına bakmak değil, tehlikenin hangi davranışlarla, hangi söylemlerle ve hangi toplumsal kabullerle büyüyebildiğini de anlamaktır. İşte böyle başlıyor. Bir insan adı, kökeni, dini ya da göçmenlik geçmişi nedeniyle toplumun diğer üyelerinden aşağıda görmekle başlıyor. Bir grubu hedef göstermek, onu başkalarının önünde küçük düşürmek ve bu aşağılamayı siyasi gösteriye dönüştürmekle devam ediyor. Sonra bu görüntüler sıradanlaşıyor. Ne var bunda? Sadece sokak temizliyorlar deniliyor. Oysa mesele yapılan iş değil. Bu işin kime, hangi gerekçeyle ve hangi güç ilişkisi içinde yaptırıldığıdır. Sokak temizlemek elbette küçümsenecek bir iş değildir. Asıl sorun bir insanın kimliği üzerinden seçilerek teşhir edilmesi ve aşağılanmasıdır. Burada asıl soru şu: aynı davranış toplumun çoğunluğundan birine karşı yapılsaydı yine aynı şekilde karşılanır mıydı? Yoksa göçmenlere ve azınlıklara yönelik olduğunda mı daha kolay kabul görüyor? Azınlık hakları tam da bu noktada önem kazanıyor. Demokrasi yalnızca çoğunluğun istediğinin gerçekleşmesi değildir. Bir toplumun gerçek demokratik niteliği aynı zamanda kendisinden farklı olanların haklarını ne ölçüde koruduğuyla ölçülür. Çoğunluğun hoşlanmadığı, ön yargıyla yaklaştığı ya da siyasi tartışmalarda hedef gösterdiği insanlar da eşit haklara sahiptir. Tarih bize şunu hatırlatıyor: ayrımcılık her zaman bir gecede ortaya çıkmaz. İnsanların aşağılanmasına göz yumulduğunda, hak ihlalleri küçümsendiğinde ve bazı grupların eşit yurttaşlık hakkı tartışmaya açıldığında toplumsal sınırlar değişmeye başlar. Dün kabul edilemez sayılan davranışlar bugün sessizlik içinde karşılanabilir. Yarın ise daha ağır uygulamaların önünü açabilir. Bu kaçınılmaz bir sonuç değil, ciddiye alınması gereken bir tehlikedir. Bu nedenle mesele yalnızca bir sokak, bir süpürge ya da tek bir siyasi gösteri değildir. Mesele kimin onurlu bir insan olarak görüldüğü ve kimin aşağılanmasının toplumda tepki yaratmadığıdır. Panorama programının hazırladığı Avusturya'da Yahudilere sokak temizletilen görüntüler insan onurunun nasıl ayaklar altına alınabildiğini gösteren tarihsel bir uyarı. Bugün göçmenlerin hedef alınması da bu uyarıyı yeniden gündeme getiriyor. Geçmişi anmak yalnızca bir daha asla demek değildir. O sözün gereğini ayrımcılık ve aşağılamayla karşılaşıldığında da yerine getirmektir. Çünkü tehlike yalnızca haklar ortadan kaldırıldığında başlamaz. Bazen tehlike bir insanın aşağılanmasını izleyen kalabalığın sessizliğinde başlar. İşte böyle başlıyor. Önce bir insanın aşağılanması normalleştiriliyor, sonra onun haklarının elinden alınması daha kolay kabul ediliyor. Bu yorum Almanya'da AfD'nin yükselişini, demokrasi anlayışını ve azınlık haklarını ele alan Panorama programından yararlanarak hazırlandı. Programda Gelsenkirchen'de bir AfD siyasetçisinin göçmenlere yönelik sokak temizletme eylemi de ele alınıyor. Tarih bize yalnızca geçmişte yaşananları anlatmaz. Bugün karşılaştığımız olaylara nasıl bakmamız gerektiğini de hatırlatır. Bir insanın kökeni, dini ya da göçmenlik geçmişi nedeniyle aşağılanmasına sessiz kalmak o davranışın normalleşmesine zemin hazırlayabilir. Demokrasi ise yalnızca çoğunluğun söz sahibi olması değildir. Azınlıkların haklarını, insan onurunu ve herkesin eşitliğini korumak da demokrasinin temelidir. Avusturya'da Yahudilerin sokakları temizlemeye zorlandığı görüntülerle bugünkü olaylar arasında tarihsel ve toplumsal farklar var. Ancak ikisi de bize insanları kimlikleri üzerinden hedef almanın ve aşağılamanın sonuçlarını düşündürüyor. Unutmayalım, bir toplumun demokratik gücü yalnızca çoğunluğun haklarıyla değil, en kolay hedef haline getirilen insanların haklarını ne kadar koruduğuyla da ölçülür. İşte böyle başlıyor. Önemli olan bu başlangıcı zamanında fark etmek ve insan onurunu savunmaktan vazgeçmemektir. Merakla kalın.
0: Radyo Kassel 57 80 65

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Ekim Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün konut krizinden sosyal haklara, çalışanların tükenmişliğinden çocukların eğitimine uzanan gelişmeleri ele alacağız. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının tahliyesinin ardından hayatını kaybetmesi binlerce insanı sokağa döktü. İnsanları ve günlük yaşamımızı doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere birlikte bakalım. İspanya'da on binler Mari Carmen için sokaklarda. Madrid ve İspanya'nın birçok kentinde on binlerce insan zorla tahliye edildikten kısa süre sonra hayatını kaybeden 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal için sokağa çıktı. Ülke genelinde büyüyen konut krizine yönelik öfke Mari Carmen'in ölümüyle yeni bir boyut kazandı. Başkent Madrid'deki yürüyüş Puerta del Sol meydanında başlayıp Mari Carmen'in yıllarca yaşadığı Retiro semtindeki evine doğru ilerledi. Meydanda kurulan protesto kampının yanında mumlar, çiçekler ve pankartlarla oluşturulmuş bir anma alanı dikkat çekti. Polis yalnızca Madrid'de en az 20 bin insanın yürüyüşe katıldığını açıkladı. Göstericiler, Akbabalar mahallelerimizden defolsun ve hepimiz Mari Carmen'iz sloganları attı. Mari Carmen'in artık mücadelenin bir ikonu olduğunu söyleyen katılımcılardan öğretmen Rosa Marin, konut krizinin artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini vurguladı. Tagesschau'nun haberine göre bir başka gösterici Anton Alexander, Mari Carmen'in ölümünü bardağı taşıran son damla olarak nitelendirdi ve bunun ülke için bir dönüm noktası olmasını umduğunu belirtti. Mari Carmen Abascal, 23 Eylül'deki zorla tahliye sonrası yorgunluk ve stres nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Tahliye bir yatırımcının kira bedelini %275 artırarak 2650 euroya çıkarması üzerine gerçekleşmişti. Mari Carmen aynı evde 70 yıldan fazla yaşamıştı. Bu olay ülke çapında protestolara, Madrid merkezinde bir kamp kurulmasına ve hükümetin erken seçim çağrısı yapmasına yol açtı. Mari Carmen hastaneden protestoculara seslenerek mücadeleye destek vermişti. Konut krizine yönelik öfke dinmiyor. Protestoların daha da büyümesi bekleniyor. İspanya'da on binlerce insan konut krizine ve tahliyelere karşı sokağa çıktı. Peki Almanya'da düşük gelirli aileleri nasıl bir tehlike bekliyor? Şimdi konut yardımında planlanan kesintilere bakalım. Alman hükümetinin konut yardımında yaklaşık 2 milyar euroluk tasarruf planının özellikle düşük gelirli ve çocuklu aileleri zor durumda bırakması bekleniyor. Çocukları Koruma Derneği, kesintilerin yoksulluğu artırabileceği ve daha fazla ailenin evini kaybetme riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Hükümetin planına göre konut yardımının hesaplanma yöntemi değiştirilecek, ısınma giderleri için sağlanan destek yarıya indirilecek ve bazı ailelere artık konut yardımı yapılmayacak. Paritetişe Gesamtverband'ın araştırmasına göre konut yardımı alan hanelerde yaşayan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin önemli bir bölümünü çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu hanelerin yaklaşık %70'inde çocuk bulunuyor. Augsburger Allgemeine'nin haberine göre Çocukları Koruma Derneği konut yardımının azaltılmasının bazı ailelerin çocuk ek yardımını da kaybetmesine ve temel sosyal güvenlik yardımlarına başvurmak zorunda kalmasına yol açabileceğini belirtiyor. Bu durum daha fazla bürokrasi, daha düşük gelir ve bazı aileler için daha ucuz bir eve taşınma baskısı anlamına geliyor. Çocuklar da okul gezileri ve spor etkinlikleri gibi sosyal faaliyetlerden mahrum kalma riskini taşıyor. Paritetische Gesamtverband kesintilerin geri çekilmesini talep ediyor. Hükümet ise en fazla ihtiyaç duyan hanelere yapılan yardım miktarında daha az düşüş olacağını savunuyor. Konut masrafları düşük gelirli ailelerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Ancak geçim sıkıntısı yalnızca ev kirasıyla sınırlı değil. İş stresi ve ekonomik belirsizlik de çalışanların sağlığını tehdit ediyor. Almanya'da çalışanların dörtte birinden fazlası hasta olduğu halde işe gidiyor. AOK'nın 2026 hastalık izinleri raporu, İş stresi ve ekonomik kaygıların ruhsal hastalıkları artırdığını ortaya koyuyor. Özellikle çağrı merkezleri evde bakım, yaşlı bakımı ve özel eğitim gibi alanlarda çalışanlar hastalık nedeniyle daha sık işlerinden uzak kalıyor. Şirket yöneticileri ise en az devamsızlık yapan gruplar arasında. Son 10 yılda ruhsal hastalıklar nedeniyle alınan hastalık izinleri %42 arttı. Tükenmişlik sendromu tanıları da %77 yükseldi. Çalışanların dörtte üçünden fazlası kendisini tükenmiş hissediyor. Her üç çalışandan biri boş zamanlarında bile iş sorunlarını düşünmeye devam ediyor. Ekonomik kaygılar da tabloyu ağırlaştırıyor. Çalışanların yarısı Almanya'nın ekonomik gidişatından daha fazla endişe duyarken yaklaşık her 5 kişiden biri işini kaybetmekten korkuyor. Uzmanlar kötü çalışma koşulları ve ekonomik belirsizliğin ruh sağlığını daha da bozabileceği uyarısında bulunuyor. Buna rağmen Alman hükümetinin çalışma yaşamındaki kuralları gevşetme ve sosyal güvenlik sisteminde kesintiye gitme politikaları eleştiriliyor. Federal Meclis'teki Sol Parti'nin ruh sağlığından sorumlu sözcüsü Schütz, tasarruf planlarının sonuçlarını şu sözlerle özetliyor. Tasarruf planları yapılması hedeflenen tasarrufun kat kat fazlasına mal olacak. Ekonomik baskı altında çalışanların sağlığı kadar işini kaybedenlerin sosyal hakları da önem taşıyor. Almanya Sosyal Mahkemesi'nin yeni kararı, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun sorumluluklarını yeniden gündeme getiriyor. Almanya Sosyal Mahkemesi 7 Ekim 2026'da verdiği kararla İş ve İş Bulma Kurumu'nun bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda başvurudaki bir hatanın işsizlik parasının kaybedilmesine otomatik olarak yol açamayacağına hükmetti. Karara konu olayda bir kadın Mart 2023'te yazılı olarak işsizlik parası başvurusunda bulundu. Ancak kurum işsizliğin şahsen ya da internet üzerinden bildirilmesi gerektiğini kadına zamanında açıklamadı. Sonuçta işsizlik parası kendisine ancak 8 Mayıs'tan itibaren bağlandı. Mahkeme kurumun bilgilendirme yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek başvurunun 29 Mart 2023'te yapılmış gibi değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Ancak kadının bu tarihten itibaren işsizlik parası almaya hak kazanıp kazanmayacağı henüz kesinleşmedi. Dosya yeniden değerlendirilmek üzere eyalet mahkemesine gönderildi. VDK Başkanı Bentele kararın işsizlerin haklarını güçlendirdiğini belirterek şu noktayı vurguladı. Kurumun bilgilendirme görevini ihmal etmesi işsizlerin işsizlik parasını kaybetmesine neden olmamalı. Sosyal güvenceler insanların bugünkü yaşamını korumayı amaçlıyor. Peki çocukların geleceği için eğitimde fırsat eşitliği nasıl sağlanacak? Şimdi anaokullarında erken destek sağlamayı hedefleyen yasa tasarısına bakalım. Almanya'da çocukların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı Bundestag'da görüşülüyor. Tasarıya göre en geç 4 yaşına gelen bütün çocukların gelişim düzeyleri değerlendirilecek. Dil becerilerinin yanı sıra motorik gelişmeleri, matematik bilgileri ve sosyal duygusal becerileri de incelenecek. Amaç, desteğe ihtiyaç duyan çocukları erken belirleyerek okula başlamadan önce gerekli desteği sağlamak. Eğitim ve Aile Bakanı Karin Pire'nin hazırladığı tasarı kapsamında desteğe ihtiyaç duyan her çocuk için haftada 30 dakika ek çalışma öngörülüyor. Ayrıca özel desteğe ihtiyaç duyan çocukların yoğun olduğu anaokullarına dil eğitimi ve sosyal hizmetler için ek personel sağlanması planlanıyor. Yasanın 2027'den itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girmesi, 2029'da ise tam olarak uygulanması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için eyaletler meclisinin de onayı gerekiyor. Ancak tasarının başarısı eyaletlerin desteğine ve anaokullarına yeterli personel ve kaynak sağlanmasına bağlı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerin detaylarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Bizi takip etmeyi ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın sabah saat 8'de tekrar programında, pazartesi günü saat 16'da canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.